Hep bir göçhale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış sıcak ekmek dur. Buz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasında saklı tuttuğu mektubu bırakıverdi avucundan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçerdi. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk geldi oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür. O lanet duvarlar sarsırıldı sesinden. Kekom benim. Ekmeğimin kokusu. Aşımın tuzu. Yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi eline. Tahta taburede otururken kahve önünde. Selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, çocukla çocuktu Kekom. Bir güzel çağın güzel çocuğuydu Kekom. Güzel bir bahçeye çevirmekti düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda. Düşürdü bizi bu parmaklıklı dama. Benim payıma gitmek düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi. Sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadı. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kurak topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarılara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar. İşlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmalı bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü alnına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı günler Keko. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta iki kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana Kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana, düşmüyor.

yürekler yedi, mertler merdi, yüreklerin karanfili, kışların buzdağı, sonbaharların deli fırtınası. Bir taht kurmuştun Serhad'ın boz yamaçlarına, sevdalısıydın Rahvanat'ın, gümüş tabakanın ve on dörtlünün. Kimse seni caydıramazdı hoyratlı sevmelerden. İlkbaharın deli suları gibi çağlar, kengeri kökünden söken rüzgar gibi kimse önüne geçemezdi. Hiç kimse, kıyametler koparırdın. Kaç muhacir göçebe kızının gönlüne taht kurmuştun. 37 yıl sonra seni andım yeniden. Oturdum, yaşlanmış yakama elimi koydum. Çocuklar gibi ağladım, köşe bucak açtım. Kimse görsün istemedim, kimse sesimi duymasın. Genzim sızlasın istedim. Gençliğini düşündüm, bir de hastalığını. Hele bir de son alışım var ki. İçten ağlamayı bile bilmiyordum. Çocuktum, kıştı, soğuktu. Çaresizlikten avuçlarım terlerken seni yüreğimin duvarından söküp atamadım. Babam benim, babam. Kim bilir niye ağlıyorum. İşte şimdi parmaklarımı ısırırcasına sana, çaresizliğine ağlıyorum. Öyle uzağındayım ki baba, ziyaretine bile gelemiyorum. Duydum mezarın çökmüş, bahar suları sızıyormuş. Her bahar yeniden boğuluyormuşsun. Babam benim, babam. Bütün bayramlar sensiz geçti. Yazlar, kışlar ve bütün baharlar. Hiç kimse okul önünden almadı beni. Çarşıya götürüp palto, ayakkabı almadı. Başımı okşayıp havucuma harçlı koymadı. Karşısına alıp nasihat etmedi. Gözlerimin içine bakıp dostça gülümsemedi. Aslında hiç de fazla bir şey istememiştim. Sadece kirpiklerin ucundan öpmek istemiştim. Koluna girip halay çekmek, göğsüne yaslanmak. Baba oğul bir çift sözdü bütün hayalim. Gülmek ya da ağlamak değil, seninle sıradan bir hayatı sürdürmek mutluluktu vallahi. Umutlarım hep heybende saklıydı. İnan, 37 yıl sonra şimdi anladım yetim kaldığımı. Gitme, gitme yüreğimin pepu, rüzgarlı dağım, en merhametli masalım. Gitme, gitme ömrümün en sıcak sayfası. Baba, gitme.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi.

İstiklal böyle bahar seli aktık şehirden. Daha çok kişilik öğütecek Beyoğlu denilen değirmen. Suları savruk, ağızları soğuk, yalnızlıklar büyütecek. Her köşe başında çocuklar, bir de kuşlar ölecek. Ve bu ölüm kendi cesedine tükürecek. Bu kent kalabalığında tükenecek.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim, ağlayıp koklayacaktım, belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma, oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

kısacası güzel annem. Bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakları. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

0: diyar diyar gezerim. Dünyayı gezdim hayli bir zaman. Orta Asya'dan Japonya'ya yol ettim. Bereket oldum, uçtum tarlalardan. Kıta kıta gezdim, yerlilere şifa oldum bir zaman. Dertli gönüller gördüm, saçtım umutlarımı. Hasta çocuklar gördüm, döktüm gözyaşlarımı. Sevdalı yürekler gördüm, taşıdım kanatlarımda selamlarını. Ali olup semah döndüm hayli zaman. Ahmet Yesevi olup göğe uçtum bir zaman. Bu gözler ulu ozanları da gördü. Yedisi de bir idi yedi veren gül misali dünyanın dört yanında. Bağdat'ta dolandım 1300'lü yıllarda. Gördüm Seyit Nesimi'yi Nesim kasabasından göçerken Diyarbakır'a. Anlamadılar şiirlerini, yüzdüler derisini. Yüzüldüğünde derisi Halep'in 12 kapısından çıktı gitti ve elinde derisi dedi ki:
1: gerçek Kabe'nin yolcusuyuz. İhramımız budur bizim.
0: Uçtum İran diyarına 1400'ün sonu. Şah Hatayi dostuma.
1: Şah Hatayim eydür Bağdat'tır vatan. İkilikten geçip birliğe yeten. Erenler yanında kıyılı kal tutan. Yolu dikenlidir hardan sayılır.
0: Kerkük'te gezdim bir zaman. Fuzuli'den öğrendim gönül ehli olmayı.
1: Fuzuli rinde şeydadır. Her işi halka rüsvadır. Sorun ki bu ne sevdadır? O sevdadan usanmaz mı?
0: Su içerken Tuna Nehri'nden aşık yemini fazilet namesiyle ehli beyt sevgisini bildirdi.
1: Yemini der ki men de kıl inayet. Delalette koma gil onu haydar.
0: Uçtum Balkanlara. Eğriboz adasından geçerken Virani seslendi.
1: Viraniyem çekem yarin kahrını. Ver doldur içeyim aşkın zehrini. Muhabbete saldık gönül bahrini. Geçti zaman zar elinden dertliyim.
0: Dertlendim. Uçtum Sivas Banaz'a. 1500'lü yıllar. Göresim geldi koca Haydar'ı. Seslendi bana Pir Sultanım.
1: Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz. Hak'tan emir olmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni.
0: Dar ağacında bir tek gül ile uğurladım onu Hakk'a. Uçtum yaklaşmış iken Tokat'a 1600'lü yıllarda. Kul Himmet dedi ki:
1: Kul Himmet'tir adımız. Burada yoktur yadımız. Şah-ı Merdan aşkına hak versin muradımız.
0: Dedim ya turnayım ben. Kah bereket eken tarlalara, kah umut dağıtan sevdalara. Ve artık barış, ve artık mutluluk ekmek istiyorum dünyaya, Anadolu'ya.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız.

Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
3: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhaba, İz Bırakanlar an itibariyle başladı. Hoş geldiniz. Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, Perşembe gününe başlarken böyle gönlünüzden içeri usul usul akan bir türkü girsin istedim. Evet, bugün yayına Ferhat Üngür, Remzi Tekin, Kaybettim Leyla'mı adlı parçayla başlamak istedim. Çünkü bazen bir insan değil de bir umut kayboluyor ya. Bazen Leyla dediğimiz şey aşk değil, hayatın kendisi de olabiliyor. Sevgili dinleyicilerim, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum hepinize. Bendeniz Berna Ütünek. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayım. Hani bir mikrofonun diğer ucunda siz varsınız. Bir yol emek, bir ömür var. Ben hep söylüyorum bu cümleyi, o yüzden çok seviyorum. Yani mikrofon ucunda siz varsınız. Yolu da, emeği de, ömrü de var oluyor. Türküler neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü türkü yoldaştır. Gurbette omuzumuza dokunur. Sevdiğimizi kaybettiğimizde böyle ne bileyim adını koyamadığımız bir duyguda bile sizin yerinize söylüyor. Bazen annenizin sesi oluyor, bazen babanızın bakışı. Türküler hafızadır. Bu toprağın arşivi, bu milletin kalp atışıdır. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır kesintisiz yayında. Evet, bir radyo sadece müzik çalmıyor, bakın bir kültür taşıyor, bir hafızayı ayakta tutuyor. Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla çok büyük bir aileyiz. Kısacası Çağdaş Medya Grup'la. Evet, iOS ve Android uygularımızdan bizi ücretsiz olarak aplikasyon uygulamamızı indirebilir. Nerede olursanız olun bir tık uzağınızdayız, bilin isterim. Evet, bugün de türkülerle konuşacağız. Konuşamadıklarımızı türkülere anlatacağız. Siz de isteklerle, selamlarla içinizden geçenlere ortak olmak isterseniz Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Ferhat Üngür zaten Özgün Müziği'nin içli yorumcularından biri. Remzi ise, Remzi Tekin yıllardır Anadolu böyle türkülerini rock versiyonuyla taşıyan çok kıymetli bir sanatçıdır. Ben senden geç. Bu kıymetli eseri sizlerle buluşturmak istedim. Evet, Perşembe günü haftanın yolgunluğu evet üzerimizde olabilir. Ama unutmayın, bazen bir türkü insan içindeki karanlığı bir anda dağıtır. Evet, Leyla'mız aradı kendimizi bulmak için. Buralardayız efendim. Saatler 15'i gösterinceye dek. Sergülüm gelsin, sözüm sanadır diyecek. Tüm Radyo Çağdaş canlarına armağan olsun.

0: Evet efendim, böyle güzel türkülerimize devam ediyoruz. Bir Karadeniz çalışması bizlerle birlikteydi ama şimdi size Koray Çatal'la Ebru Keleş'in çok kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum müsaadenizle. Hani bildiğimiz üzere Beyaz Leçek çok sevdiğimiz türkülerden bir tanesi. Bunu önceden Gökçen Kahraman seslendiriyordu. Ama şimdi iki güçlü, iki genç sesin bir araya gelmesi hakikaten beni çok mutlu etti. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.
1: Gülmez tepesine kaldık mezarı. Görünür uzaktan Munzur dağları. Düzgün

Baba kuru kalan sağları, bülbül güle ağlar. Ben de anama beyaz leçeğini sarım yarama. Dost berbatı yandı gene yürekten, varmadan koz ata döndük pertekten. Sultan Hıdır kurtar bizi felekten, bülbül güle ağlar. Ben de anama beyaz leçeğini sarın yarama.

biraz Leçek böyle Anadolu'ya şöyle geçmişimize baktığımız zaman çok kıymetli, çok kadim bir anlatısı vardır aslında. Çünkü Anadolu'nun kadim sözlerinden biridir beyaz leçek. Böyle acısı biliniyor, evet, çünkü bu türkü bir ayrılığın, bir kavuşamamanın, bir iç yangının türküsü olduğunu da bellidir. Lekesiz bir aşkın üstüne düşen kader gölgesi gibidir aslında. Evet, şimdi ise kıymetli bir Cem Doğan Gafil Gezmiş aşkın türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Evet, Cem Doğan, Gafil Gezme Şaşkın adlı çalışmasıyla bizlerle birlikteydi. Şöyle bir mesajlara bakalım, kimler bizlere ulaşmış, neler söylemişler. Berna Hanım, iyi yayınlar. Beyaz Leçek çalarken annem geldi aklıma, böyle başına beyaz yazma takardı. Ben çocuktum, şimdi uzaktayım. Türkiye anneme armağan ediyorum demiş Gebze'den Ahmet Bey. Evet, bazı hatırlamalar da güzel oluyor ama şöyle de oluyor. Hani bütün Türkler aslında annemizi, büyüklerimizi, dedemizi, nenemizi, o yaşadığımız o toprakları, coğrafyayı zaten hatırlatmıyor mu? Hani benim bazen böyle kokular da gelir burnumun ucuna. Şöyle hemen bir geçmişe götürür, eminim sizlerde de oluyordur. Şu an arabada dinliyorum, trafik var. Türkülerde sabır geliyor insana. Çok teşekkürler demiş İzmit'ten Muharrem Bey. Selamlar olsun. Et Londra'dan dinleyenler var. Selamlar Berna, Enfield'dan Murat ben. Gurbetten selamlar aslında yazmış. Londra'da yağmur var ama ses çalınca içim ısınıyor. Bu türküyü haset kalanlara gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Londra'ya da çokça selamlar. Yakında oradayım. Berna abla, iyi ki varsınız. Perşembe günü yorgunluğumu türkülerle atıyorum. Ender Balkır'dan bir türkü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Kartepe'den Hasan. Selamlar olsun sevgili Hasan. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. O kıymetli vakitlerinizi ayırıp dinlediğiniz için, böyle önemseyip mesaj attığınız için çokça minnettarım hepinize. İyi ki varsınız. Allah başımızdan eksik etmesin sizlerim. Ender Balkır, çöl yazında ekilmiş bir kara duman, uzun havasıyla sizlerle birlikte olsun efendim. Hepinize keyifli dinlemeler.

Efendim, bu eser aslında anamın bir halk türküsüydü. Anadolu'nun böyle yaşlı topraklarından kopup gelmiş, böyle sözü dağlara, dumana, hasretle karışmış bir ağırlık taşıyor. Evet, bu Çöz Yıldız'da ekilmiş bir kara duman diye başlayan söz aslında coğrafi tasviri gibi görünüyor. Aslında o çöl insanın içidir. O kara duman içimizdeki hüzündür.

Bu eser de TRT 1'deki Leyla Ay Matem, yani Muharrem ayına özel programda en çok izlenilmiş. Gerçekten özellikle sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntüleme almış bir eserdir. Bir ağıttır aslında, bir Kerbela ağıtıdır. Evet, Kerbela çölünde yaşayan o trajediyi İmam Hüseyin Hazreti Abbas bu imgeleri anlatıyor. Yani kısacası kara duman motifi o gün acısı, kederi ve o duman içinden görünen imam figürünü sembolize etti. Bu kıymetli eseri sizlerle buluşturduk efendim. Şimdi ise Erdal Beyazgül Feleğin ettiği işi duydun mu? Merhabalar, selamlar. İzmir'den Fatma ben. Evimde tek başıma çay içiyorum. Yine her zamanki gibi bana misafirsiniz. Dışarıda da hafif rüzgar var. Türküler olmasa insan içi çok ağır geliyor gerçekten. İyi ki buradasınız demiş. Sevgili Fatma, çok teşekkür ediyorum. Evine bize misafir ettiğin için, konuk ettiğin için, o yalnızlığını bizlerle buluşturduğun için. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan.

0: Evet, ne güzel türkülerdir değil mi? Böyle kıymetli türkülerimizi sizlerle buluşturmak beni çok çok mutlu ediyor ama en önemli türkülerimizden bir tanesini daha sizlerle buluşturmak isterim. Sevgili Mustafa abimiz hatırlatmış bizlere. Hemen şöyle sizlerle bir buluşturalım, ne dersiniz? Gözlerini sevdiğim Ahu Dilber var, Neşet Ertaş türküsü. Evet, Berna Hanım yayınlar. Taksici Mustafa Altay ben. Sizden bir türkü rica etsem olur mu? Neşet Ertaş'tan Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber demiş. Ben de çok severim bu türküyü. Tabii ki derman etmek isterim. Bu arada kolaylıklar diliyorum. Hava gerçekten inanılmaz yağışlı. Hani yollarda lütfen çok da dikkatli olalım. Özellikle çok çok rica ederek söylüyorum. Araba kullanırken telefon asla kullanmayalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü trafikte canımız bir tek bize emanet değil, başkalarının canı da böyle zincirleme gibi birbirine bağlı. Evet, şu anda dışarıda çalışan tüm emekçilerime, büyüklerime, küçüklerime çokça sevgilerimi göndermek istiyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Saatler 13.48, 21 Mayıs 2026'dayız. Bu kıymetli Perşembe gününden çağdaş olarak herkese selamlar, saygılar.
1: Ahu gözler.

0: Son zamanlarda Top 20'de de sürekli listemizde böyle gezip duran, birinci olan ve hiç düşmeyen en güzel eserlerden bir tanesi. Çünkü neden biliyor musunuz? Türk halk müziği ile Karadeniz müziğinin böyle harmanlaması, ortaya çıkan o iki farklı sesin buluştuğu tek nokta. Bizim için önemli olan orası. Dost Nazarı gerçekten 2024'te kalan müzik etiketiyle çıkmıştı. Çok da sevdik, çok da beğendik. Hakikaten çok keyifli dinliyoruz bu güzel eserleri. Evet efendim, ağzına sözüne emeğine sağlık, çok teşekkür ederim demiş Mustafa Bey. Çok, ben de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum tekrardan. Şimdi ise normal eserlerimize bir dönelim, ne dersiniz? Güzel bir parça daha sizlere armağan edeyim. Sonrası yine buralarda olalım.
1: Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdam. Ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme.

bir sır. Çok ender sanatçılarımızdan bir tanesiydi sevgili Ahmet Kaya'yı sizlerle buluşturduk. Saygı sevgi rahmetle de yad etmiş olalım. Benim için çok kıymetli bir insan var. Londra'dan misafirim sevgili Sultan Kurt. Sultan ablam, canım benim. Şu an içeride de beni dinlemekte. Kulağına dayamış böyle telefonu. Sen konuşuyorsun da şöyle bir dinliyorum, değişik oluyor diyor. Bütün parçaları sana armağan etmek isterim ben kıymetli ablamız. Çok seviyorum seni, o içtenliğin, güler yüzlüğün, yardımseverliğin. Gerçekten candan oluşun. İnsan yüzüne bakınca zaten anlayabiliyor senin ne kadar kıymetli bir insan olduğunu. Çalan bütün eserler sana armağan olsun bir tanem. Umarım yaptırdığımız şey senin böyle içine siner, uzun yıllar çok rahatlıkla kullanırsın. Sana en güzel dua bu olur diye düşünüyorum. Ve tabii ki güzeller güzel annem de dinlemekte. Bugün onun doğum günü. Nice mutlu uzun seneler anneciğim. Seni çok seviyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin.

Evet efendim, böyle Ahmet Kaya'dan mı gitsek diye düşünüyorum ama... Ne güzel geliyor değil mi bu sesler? Ahmet Kaya olunca böyle uzun uzun diye dinlemek isteriz. Ama tabii bir Bozkır'ın tezenesini çalışmasını yayınlamasak olmaz bu programda.

Evet, Neşet Ertaş gelsin bakalım Mahirim Sensin eseriyle. Bu eser böyle hani aşkın son durağı gibi oluyor ya, Ahirim Sensin demek. Hani ömrünün sonuna kadar dönüşü olmayan bir bağ. Bu türküde sevdadan vazgeçmek yok kıymetli dinleyiciler. Kaderle barışılmış bir teslimiyet var. Bir insan hayatındaki son sığınağı gibi. Hadi kulak verelim Neşet babamıza, saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Hep söylüyorum, türküler bizi her zaman kendimize götürür. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Berna Hanım, Radyo Çağdaş 20 yıldır bizim evin sesi. Çocukluğumdan biridir dinliyorum. Bütün türküleriniz harika demiş. Başeskine'den Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyorum ya, harikasınız gerçekten. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eşimle ilk tanıştığımızda bu türküyü dinlemiştir. 25 yıldır evliyiz. Ona buradan kucak dolusu selam demiş Kemal Bey de Gölcük'ten. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Nice 25 yıllara diyelim. Aşkınız, sevginiz, sadakatiniz hep daim olsun inşallah. Neşet babamızın o kıymetli sesini bir dinleyelim. O kıymetli eserine şöyle bir kulak verelim. Böyle içimizdeki acılara, anılara, hatıralara şöyle bir gidip gelelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

efendim size şöyle çok güzel bir eseri buluşturdum. Gerçekten benim için de anlamı çok büyük, çok derin aslında. Çok kıymetli bir eser. Yani bazen insan sevgisini gerçekten büyük cümleleri anlatamıyor. Bir Türkiye sığdırabiliyor, ne bileyim bir sessizliğe bırakabiliyor. Belki de gündüz vakti bir radyoda çalan bir Türkiye'yi emanet edebiliyor. Evet, belki birinin aklında kalan o kişiye gidiyordur bu eser. Eminim ki gitmiştir de.

emanet ettiğimiz bu türkü umarım yerine gitmiştir. Umarım armağan olmuştur. Bazen çok yoruluyorum, gönlüm yoruluyor. Bazen nefesim kesiliyor. Bazen diyorum olsun, geçti bitti. Bazen de diyorum ki yok, yolun sonuna kadar devam. Hep sanadır diyorum bu türküler bak. Efendim, Güler Duman'ın sözü müziği Güler Duman'a ait olan Güler Duman Sanadır Bugün adlı çalışmayı buluşturmak isterim sizlerle. Normalde Grup Koridor'la okumuştu bu eseri. Şimdi ise Oğuz Aksaç'la, ay heyecanlanınca böyle oluyorum bakın. Heyecanlanmak bana hiç yakışmıyor. Hani böyle ilk notasından itibaren insan içine eski bir hatırayı düşürüyor ya bazı türküler. Hani birini özlüyorsunuz, ne bileyim birinin sesini, yüzünü, saçını, boynunu, kokusunu ya da geri gelmeyecek bir zamanı. İşte sanaları bugün tam da o hissi veriyor bakın. Hasret, sevda, ne ararsanız var. Ama en çok da insan içinde büyüttüğü kim ya da ne bileyim anlatamadığı o gerçek duygular var. Hadi hep birlikte dinleyelim, kulak verelim. Söz yine buralardayız. Armağan olsun sana. İyi dinle olur mu? Böyle son ses dinlemeni isterim.

Tabii bu güzel eseri dinleyince ardından Mevlam birçok dert vermiş eserini de söylemesek olmuyor değil mi? Efendim, Melek Mosso'nun bu eseri Harbiye konserinde çok kıymetli bir şekilde annesiyle birlikte okuması gerçekten parçaya anlam üzerine anlam katıyor. Sevgili Dilek Hanım istemiş. Herkese güzel günler. Sizden Mevlam birçok dert vermiş türküsünü her zamanki gibi buradaki teyzeler istiyor. Sizlere selamları var, kolay gelsin demiş. İçim okudun güzel insan, çok sağ ol diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Dilek Hanım. Çok öpüyorum sizleri. Mevlam.

Bakın, Anadolu'nun en gerçek duygularından biridir bu söz. Ne büyük bir isyan vardır insan içinde. Ne de teslimiyet. Yani öyle bir yoruluyoruz ki bazen. Şu türküyü dinleyince de hayat bazen herkes aynı davranmıyor diyebiliyoruz. Kimi böyle hasret, kimin içine özlem, kimi kavuşamıyor, kimi kendi derdine yanıyor. Ama insan yine yaşamaya devam ediyor. Belki türkülere sığınıyor. Belki bambaşka şeyleri bilemiyoruz ama anlatamadığımız şeylerin dilidir türküler. Ben her zaman söylerim. Ağırlık taşıyan herkese gelsin bu eser. Çünkü biz güçlü kalmaya çalıştıkça, iyiyim deyip geçtikçe daha çok dert geliyor insanın üstüne. Ya da şöyle diyeyim, bakın, iyiyim deyip içinde fırtınalar saklayanlara. İnsanın en derin yarası bazen kimsenin bilmediği yerdedir. Benim de öyle keza. Hadi armağan edelim hepinize.

0: Efendim saatler 14.33, yavaş yavaş son yarım saatimize de böyle geçiş yapıyoruz. Şimdi ise güzel kıymetli çalışmalarımızı yine sizlere armağan edelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Saate bakıyorum da evet, yani son bir 28 dakika falan kalmış. Murat Bey gelmiş, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Niyaz ettim tatlı.
0: Yakup merhaba, sen de hoş geldin. Elifler selamlar olsun size de. Elif ile Ceylan da bizi dinlemekteymiş.
1: Şaştım

Türk halk müziğinin en güçlü seslerinden bir tanesi olan Özcan Türepistler'le birlikte akustik versiyonla Esti Seher yeni diyecek. Son dönemlerde hakikaten akustik eserler o kadar sevildi ki öyle sade, yalın, içlen, sadece sözlerin olduğu, müziğin hafifletilmiş olduğu inanılmaz güzel bir eseri buluşturacağız şimdi sizlerle. Berna Hanım çok teşekkür ediyorum. Dubai Port güvenlik personelini ve ev yaptığı müzik personelini armağan ettiğiniz için Erdal Erzincan'dan bir eser Özcan Türe'de olur. Armağan ederseniz seviniriz demişler. Vallahi tabii ki de armağan edebilirim başka göz üstüne. O kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Kolaylıklar diliyorum Erkan Bey size de. O zaman Esti Seher yeni akustik versiyonuyla sizlerle buluşturalım Özcan Türe'yi. Hemen ardından güzel bir Erdal Erzincan yorumu sizlerle birlikte olsun. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum.

Vallahi bağlama vizitörü deyince Erdal Erzincan geliyor yaşayan efsanelerimizden. Çok taze bir eseri sizlerle buluşturdum. Erdal Erzincan ve Merdan Erzincan Söyle Gülüm eseri bizlerle birlikteydi. Hani yanık bir aşk hikayesi olur ya, hasret ve yalvarış arabası. Gülüm hitabıyla sesleniş. Hakikaten Türk halk müziğine çok kıymetli bir değer katan sevgili Erdal ve Mercan Erzincan bizlerle birlikteydi. Evet, şimdi ise güzel bir Özlem Özdil eseri sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Gelsin efendim Rodos Yamahı. Bir diğer adı da Ayıplarım Gönül Seni. Evet, Akif Bey bizleri dinlemekte, selamlar olsun. Siz Özlem Özdil'i çok seversiniz Akif Bey. Bunu armağan etmek isterim size, kabul ederseniz. Hoş geldiniz tekrardan. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Özlem Özden'in yorumladığı Alevi Bektaş'a geneline ait güzel bir deyiş dinledik efendim. Rodos Semah'ı ayıpların gönül seni olarak da geçiyor efendim. Yani Özlem Özden deyince hem sesiyle hem de bağlamasıyla bu esere kendi dokunuşlarını katan kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Şimdi ise Edip Akbayram işte gidiyorum Çeşme Siyahım adlı parçayla kapanışımızı yapalım. Evet, bir perşembe günü daha sonuna geldik. Saatler 15'e gösterirken mikrofonun başından ayrılma vakti. Bugün türkülerle dertleştik, nefeslerimizi içimizde temizledik. Bazen Ahmet Kaya ile direndik, bazen Neşet Ertaş'la susup kabullendik. Hani her eser her duyguyu, her duyguya dokundu diyebiliriz. Her söz de bir yere değdi. Evet, Radyo Çağday sadece bir frekans değil, bir hafıza, bir kültür, bir yoldaş. 20 yıldır kesintisiz yayında olan bu çatı altında Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla büyük bir aile olmanın da gururunu yaşıyoruz her zaman. Bugün bize mesaj atan, içini açan, bir türküyü birine armağan eden herkese gönülden teşekkürler. Siz olmasaydınız bir mikrofon gerçekten eksik kalırdı. Nasip olursa yarın yine aynı saati aynı keyfi paylaşmak adına buralardayım. Evet, hayat sizi yorabilir ama türküler hep omzunuzda olsun efendim. Ben Deniz Berna Uytunhank. Gönlünüzdeki sesi kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız.

koşacak. Belki bir gemi güvertesinde sen beni unutmuş, için kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Öptüm o ıslak dudaklarından, öptüm o ıslak dudaklarından. Sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin

Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştık saçlarından.

kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Hani kuşlar.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım.

ayaklar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen

0: Nostalji kuşağı sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Almadı beni ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

ne analar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne analar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

dilden gelirten hasret ezberlenirdi. Ne analar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı yar beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek. Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek. Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek.

her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen.

sürgünüm gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünüm gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

Yeter ki sen ağlayacağım, ağlayacağım. Yeter ki sen ağlayacağım.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

Ateşi gözlerinden almıştım. Hangi dağın volkanıydın? İçime erirken üşürdüm. Şimdi yaktığından arta kalandır yüreğim. Yokluğunun dumanı tüter gözlerimde. Yalnızım. Yüreğimin cesedini taşıyorum göğüs tahtamda. Cigara gibi söndürüyorum dibimdeki ateşi. Ve en uzak yıldızlar gibi susuyorum. Bağ buzumuyum. Kuşlarca kipriklerime tüner. Yüzümün gurbet yollarına dökülür gözyaşlarım. Susarsam gece ormanlarınca ürperirim. İçim acır bilmez misin? Acırsam sürülmüş tarlalarca derinden acırım. Yangın başlar yaralarımda. Eylül seninle birlikte yağmurları da götürür. Küle dönerim. Meğer gözlerin zülfün telinden bir tuzak, kınından çıkmış pusuda bir bıçaktı. Ellerinin suskun soğukluğunda bozkır çalıları gibi kararıp kaldım ara yerde. Tutunduğum dalla sustum, dağ gibi sustum. Artık tamamlandı.

olur ayrılıklar. Sevda gider, acı olur. Yar olur, yara olur. Kapanmaz üstüne iz olur. Zor olur ayrılıklar, zor olur. Baba göçer, güç olur. Ana kalır, piç olur. Hiç olur, hiç. Çektiğin acılar da kâr olur. Zor olur ayrılıklar. Gider herkes, kalırsın öyle. Yazık olur, boşuna yaşamışsın diye. Zor olur, zor. Giden gider, sel olur. En kötüsü de sen olur, sensiz olur. En beteri de sessiz.

Yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı. Yeni ufuklar getirmiş.

Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşamı ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin, sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum ertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa, masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Her şey sevmek gibi gidiyordu kadını. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Ağaçlar kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş. Ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Gözyaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdi. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün beter geliş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Kapılma umutsuzluğa. Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tulu Arz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım, diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, Tamzara'da. Ben küçük Yusuf'um Çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yol...

Okçuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim. Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımdan. Sıcak, tuzsuz gevreklerinizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumali kârı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um. Attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem dene verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif'im, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim. Halkların emrinde, kolunda, safında. Satırlarım vardır kahraman. Satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Akdim var. Terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı. Yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, İnan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden

Bir yol, bir yola. Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz, bizdeyiz.

Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne yüzüne şarkılar çarpar. Yüzüne şiirler çarpar. Ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün. Kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma. Üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuş dolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

Şimdi yeni bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğin bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun? Yanılsan da sen yanılırsın. Kim hatırlar güzelliklerini? Senin için kim yanar? Bir intihar gibi puş dolmuş bu sevdalar. Bir intihar gibi puş dolmuş bu sevdalar.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

bastı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben barışı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben barışı özledim.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın, serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun veya benden önce kalkıp gitmişliğin. Gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın. Balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkes de seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz. İncinen gururum.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinden, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın, rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı, sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca, usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, hazirandı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla. Ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, hazirandı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelen ne de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öne. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elimden. Ne varsa düşürüyor elimden.

çizebilseydim bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerin. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzünü ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereği boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firarinin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte, ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevdana kurban. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, ilişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın yakar.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen, yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen?

0: Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
1: Gül.
0: İlk defa güneşe. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldanmadan durarak baktım. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne kavgam, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Güneş ve ben. Bahtiyarım, bahtiyarım gülüm.

Gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behtinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her tarafı uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir, her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yedim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım,

Hep bir göçhale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış sıcak ekmek dur. Buz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasında saklı tuttuğu mektubu bırakıverdi avucundan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçerdi. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk geldi oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür. O lanet duvarlar sarsırıldı sesinden. Kekom benim. Ekmeğimin kokusu. Aşımın tuzu. Yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi elini. Tahta taburede otururken kahve önünde. Selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, çocukla çocuktu Kekom. Bir güzel çağın güzel çocuğuydu Kekom. Güzel bir bahçeye çevirmekti düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda. Düşürdü bizi bu parmaklıklı dama. Benim payıma gitmek düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi. Sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadı. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kurak topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarılara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar. İşlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmalı bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü alnına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı günler Keko. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta iki kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana Kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana. Düşmüyor.

yanımı bile engelsin. Başka tabipleri isteyen beni derde

Beklemiyorsun bile.

حبيب ليلي استنى بلي بردان.

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.

Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini? Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar? Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.